Alemin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Alp FM'den herkese günaydın ve iyi bayramlar. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusunu Trakya'nın dört bir yanında aynı heyecanla yaşıyoruz. Meydanlarda marşlar, sahillerde kortejler, gençlerin enerjisi ve bayramın gururu önümüzdeki 3 saat boyunca radyolarınızda. Bayram özel yayınımız başlıyor. Günaydın Trakya.

Bizi yer göksu dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer göksu dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafik

0: güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Cumhuriyet'in gençlere armağan ettiği bu büyük bayramda Tekirdağ'dan Edirne'ye, Kırklareli'den Silivri'ye uzanan bayram coşkusunu sizlere aktaracağız. 19 Mayıs özel yayını tüm heyecanıyla, tüm güzelliğiyle sürüyor. Silivri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gençlik yürüyüşü ve konser düzenleniyor. Gençlik yürüyüşü bu akşam saat 19.19'da Silivri Belediyesi önünden başlayacak. Ersay Üner'in sahne alacağı konserse saat 20'de Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda gerçekleşecek.

0: FM reklam. Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Bölgemizden 19 Mayıs bayram kutlamalarına ilişkin program detaylarını aktararak devam edelim özel yayınımıza. Kırklareli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel konserler düzenleniyor. Konserler Grup Ayık'la bu akşam saat 18'de, Grup Kasap'la saat 19'da, Teo Demir'le 20'de devam ediyor ve saat 21.30'da Kırklareli Belediyesi Kent Orkestrası'yla bu akşam konserler sona eriyor. Ama kutlamalar bitmiyor. Yarınsa saat 21'de Millet Bahçesi'nde Kezdo'yla başlayıp saat 22'de APO konseriyle sona erecek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar, genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Bandolar hazır, bayraklar gökyüzünde, meydanlarda büyük bir heyecan var. Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet'in ışığında Trakya'dan bayram haberleriyle özel yayınımız devam ediyor. Edirne'ye uzanıyoruz şimdi. Ünlü şarkıcı Emre Aydın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bu akşam Edirne'de sahne alacak. Konser saat 21'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirilecek.

mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan

asker Saimi, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da,

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa

0: adımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv, Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Çetaş Çeri Stileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
4: Küpe FM reklam.
5: Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Gençliğin sesi, Cumhuriyet'in nefesi bugün bu frekanslarda. Küpe FM'de 19 Mayıs'ın birlik, umut ve gurur dolu atmosferini paylaşmaya devam ediyoruz. Ve bölgemizden 19 Mayıs etkinliklerini de duyurmayı sürdürüyoruz. Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel etkinlikler devam ediyor. Etkinliklere sabah saat 9.15'te çelenk sunumuyla başlandı. Saat 10'da bayram programına geçildi ve ünlü şarkıcı Merve Özbey'in sahne alacağı konserse bu akşam saat 21'de Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda.

denizi, yer göksu dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin sesimizi. Yer göksu dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.

0: Küpe FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com'te.

0: Domino's'a gel al.
1: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: Küpe FM reklam.

Bir milletin bağımsızlık yürüyüşünün ilk adımı bugün hala aynı heyecanla kutlanıyor. 19 Mayıs özel yayınımızda bayramın ruhunu hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Burası Küpe FM. İyi bayramlar.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam.

Trakya'daki konserler, kortejler, spor etkinliklerini duyurduğumuz 19 Mayıs özel yayınımız devam ediyor. Bu kez Saray'dayız. Saray'da bayram etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler akşam saat 20.30'da Atatürk alanında Fener alayıyla başlayıp saat 21'de Eski Pazar yerinde Saray Belediyesi folklor ekibi ve saat 21.15'te ise yine Eski Pazar yerinde Saray Belediyesi ritim topluluğuyla devam edecek. Etkinlikler saat 21.30'da DJ Ahmet Keskince'nin performansıyla sona erecek, hatırlatalım.

0: Reklam.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005.

0: Suzuki 650 9696. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Chery Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Chery modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Chery Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
2: Küpe FM Reklam. Reklam.
3: Asla şüphem yoktur ki küfrün unutulmuş büyük medeni başı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inşaatı ile tatilin yüksek medeni yapımından kendidir güneş gibi doğacaktır.
4: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

marşlara eşlik eden kalabalıklar, ellerde Türk bayrakları ve gençliğin hiç bitmeyen enerjisi. Trakya'dan bayram manzaralarını, bayram haberlerini radyolarınızdan sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Tekirdağ'dayız bu kez. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan Techfest konserleriyle kültür etkinliklerinin iptal edildiğini açıklamıştı. Biliyorsunuz

karar Çorlu'da meydana gelen ve iki polis memurumuzun şehit olduğu bu elim olayın ardından alındı. Öte yandan Çorlu ve Marmara Ereğlisi belediyeleri bu kutlamaları ertelediler ve planlanan etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu.

0: ve durgun.
1: Ama duvarımda bak atamam sevdalı resimli.
0: Zamansız

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepinize iyi
6: gelecek. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Çetaş Çerezcileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
9: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
11: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
12: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

19 Mayıs sadece bir tarih değil, umut, cesaret ve geleceğe inanç demek. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu özel günde bayram coşkusu özel yayınımızda devam ediyor. Burası Küpe FM. İyi bayramlar Trakya.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayımlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gençliğin enerjisiyle daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. 19 Mayıs'ın anlamını ve coşkusunu bir kez daha anımsadık bu yayında. Bu anlamlı günde meydanlardan evlerimize, araçlarımızdan iş yerlerimize kadar aynı bayram heyecanını taşıdıysak, biraz olsun bunu sizlerle paylaştıysak ne mutlu bizlere. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınının sonuna geldik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kez daha kutluyoruz. Hoşça kalın.

Çavuş'a, Asker Saimi, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da,

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 19 Mayıs Salı'yı gösteriyor. Yüreklerde tam 107 yıl önceki o ilk adımın heyecanı var. Bandırma vapurunun Samsun'a yanaştığı o anki umutla merhaba diyoruz yeni güne. Bir pop masalı projesiyle izleyicileri Türk pop müziğinin yaklaşık 70 yıllık tarihine uzanan, nostaljik ve eğlenceli bir zaman yolculuğuna çıkaran, bak bir varmış bir yokmuştan sessiz gemiye, kim ne derse desinden senden benden bizden uzanan geniş repertuarıyla Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini 120 dakikalık bir anlatıya dönüştürerek izleyicilere benzersiz bir müzik deneyimi sunan Türk pop müziğinin ve ekranların yıldız ismi Emre Altuğ bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Çerkezköy Tepe

0: Boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Bugün sadece bir tatil günü değil, bugün enerjinin, müziğin, sporun ve en önemlisi geleceğin günü. Milli mücadelenin meşalesini bugün radyolarınızın frekansında yakıyoruz. Aydın Kültür Yolu Festivali'nin kapanış gecesinde sahne alan Olmuşum Leyla, Girdap ve Taç Mahal gibi hit şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen, sahnedeki samimi tavrı, güçlü yorumu ve yüksek enerjisiyle izleyicilerle özel bir bağ kuran Buray radyolarınızda şimdi.

0: FM Reklam.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 4267.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
3: Küpe FM Reklam.
4: Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Bir salı gününden bağımsızlık aşkıyla çarpan tüm kalplere selam olsun. Bugün 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği, ya istiklal ya ölüm seslerinin dalga dalga yayıldığı o kutlu başlangıcın yıl dönümü. Şehir şehir gezerek Türkiye'nin neredeyse her yerinde konser verecek olan ayrıca bir sanatçı dostuyla düetler de yapacak Gülden, Onur, Ateş Atilla, Tarık İster, Mustafa Ceceli gibi isimlerin şarkıları için hazırlıklarını sürdüren Ece Seçkin konuğumuz oluyor.

0: Reklam.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
2: Hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Chery Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Chery modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Chery Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20. Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu büyük mirası bugün yine aynı gururla sırtlanıyoruz. Başta büyük önderimiz olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygıyla anarak programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyorsan aklım kalır, korkmam ben aşk olsun, valla çocuklar gibi, yak ve harap gibi sevilen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan, 4 şarkıdan oluşan özel bir proje hazırlayan, sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya ait olan ve Mustafa Ceceli ile çalıştığı projenin ilk şarkısı olan Hediye'yi de tüm dijital platformlarda yayımlayan, son dönemde müzik dünyasına dikkat çeken isimlerden Aybüke Albere şimdi küpe efendi.

0: PFM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

salı sağlanır derler ama bugün biz 19 Mayıs coşkusuyla yerimizde duramıyoruz. Her yer kırmızı, her yer beyaz, sokaklar bayram, radyolar şenlik yeri bugün. Kariyerinde bir ilke imza attı yeni projesi Purgeon'da Live Sessions'la dinleyicilerini bu kez stüdyonun tam ortasına davet eden canlı performans ruhunu kayıt kalitesiyle buluşturan bu özel seri kapsamında toplam 7 şarkılık yeni bir seçkiyi dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanan projede 6 şarkı canlı stüdyo performans videolarıyla birlikte yayınlanacak. Her hafta yayınlanacak sürpriz bir şarkıyla ilerleyecek. Kaan Tam Gözen'in solisti olduğu grup Duman Radyolarınızda.

0: Reklam.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

0: Tamam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
2: Bir reklam.

Samsun'dan doğan o güneş bugün pencerelerinizden içeri sızarken biz de en hit parçalarla ve bayram özel seçkilerimizle yolculuğunuzu eşlik etmeye geldik. Trafikte olanlara sabır, bayram tatilinin tadını çıkaranlara keyifli dakikalar diliyoruz. Şubat 2026'da yayınlanan yeni şarkısı Üzgün Üzgün için sınırları zorlayan bir proje imza atan, şarkısını klasik müzik klibi formatının ötesine taşıyarak yapay zeka teknolojisiyle üretilen ve 1971 İstanbul'unda geçen etkileyici bir Yeşilçam melodramına dönüştüren Türk pop müziğinin sevilen ismi Kerem Can bizlere sesleniyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Kalbini verdin sen de kiraya, bu şehrin göllerine.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu

0: larınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
2: Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
3: Canımsı, Türk'üm diyene.
4: Küpe FM, Küpe FM.
5: Bayram enerjisi Doruk'ta bir 19 Mayıs salı öğlesinden kalbi bağımsızlık ve gençlik ateşiyle yanan herkese selam olsun. 107 yıl önce Samsun'da yakılan o meşale bugün radyolarınızın hoparlöründen süzülen bu ritimlerle hala ışık saçmaya devam ediyor. Öğle yemeğinde bizlere eşlik edenler, elinde bayrağıyla sokakları şenlendirenler bu saat dilimi en çok size yakışıyor. Şimdi sesleri biraz daha açıyoruz çünkü gençlik demek enerji demek. Küpe FM'de bayram özel seçkisiyle akmaya devam ediyoruz. Mustafa Sandal'ın ikonik şarkılarının yeniden yorumlandığı Saygı Bir projesinde sahne alan Adı İntikam'dı performansıyla gecenin en çok konuşulan ismi olan, projenin en çok paylaşılan ve beğeni toplayan performansına imza atan, kendisine sunulan popüler şarkılar yerine ekibinin tüm itirazlarına rağmen Adı İntikam'dı şarkısında karar kıldığını açıklayan Afra Radyo.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tek Cross, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
8: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

Bir salı öylesindeyiz ama bu herhangi bir salı değil. Umudun, azmin ve bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olan 19 Mayıs'ın tam kalbindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü hatırlayarak öğle kahvelerimizi bugün gururla yudumluyoruz. Ezgilerimiz bugün sadece notalardan ibaret değil, her biri bir hürriyet şarkısı. Kendine özgün tarzı ve etkileyici şarkılarıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alan Araba Ellerim Boş, Uçurum Güneş gibi şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaşan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde etkileyici atmosferinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan yeni nesli rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Melisa konuğumuz.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1.210.000 liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.
3: Ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Benden bugünlükte bu kadar, ancak çarşamba sabahı saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. İstanbul'da özel bir üniversitenin bahar şenliğinde konser veren Müstakbel Eşim diyerek takdim ettiği Asil Gök'ün Yansıma'nın da bestesini yaptığını hatırlatarak ilk single'ında yolda olduğu haberini veren Derya Oğlu'yla hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'ndan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Müzikal takınız Küp FM'de gündüz yolculuğumuza başlamış bulunmaktayız. İnşallah bu güzel bayramda keyifler yerindedir. Gerçi zaman zaman bayram olmasına, milli bayram olmasına gerek yok. Gene de böyle canım Haluk Levent'ten İzmir Marşı olsun, Kenan Doğulu'dan 10. Yıl Marşı olsun çalmak istiyor ama özellikle de bu bayram günleri tabii ki bu güzel marşlarımızı, coşturan marşlarımızı çalıyoruz. Gelin isterseniz onlardan bir tanesiyle bugünkü yayınımızı başlatalım.

Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saimi'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gördü İsmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da,

0: PFM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
9: Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.

0: Alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Goyedi şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: Küpe FM reklam.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim şimdi bir spor haberimiz var. Fenerbahçe Süper Ligi ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Sarı lacivertlerin muhtemel rakipleri arasında Sturm Graz, Hearts of Midlothian FC, bu takımı ilk defa duydum bu arada, ve Polonya Ligi ikincisi yer alıyormuş. Kura çekimi 17 Haziran'da yapılacakmış. Maçlarsa Temmuz ayı sonunda oynanacakmış. Şimdiden Avrupa'da rakipleriyle karşılaşacak olan, Avrupa'da mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar dileyelim.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar, genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Bu güzel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan uzun yıllar önce Samsun'a atılan o ilk adım bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olmuştu. Şimdi baharın enerjisiyle, umutla ve gençliğin heyecanıyla bu güzel günü birlikte yaşıyoruz. Gündüz yolculuğumuzda da bugün müzik hiç durmuyor, Küpe FM'de müzik hiç durmuyor. Sıradaki şarkımızda devam ediyoruz.

Mayıs güneşi camlardan içeri süzülürken müzikal takınız Küpe FM'de. Harika şarkılarımız sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Sokaklarda bayrakların dalgalandığı güzel bir bayram günü yaşıyoruz. 19 Mayıs azmin, cesaretin ve gençliğe duyulan güvenin tarihi. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz devam ederken bu özel günün enerjisini şarkılarımıza da taşıyoruz. Şimdi ritmi yükseltiyoruz ve sıradaki şarkımıza devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: 5M Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa 5M Migros mağazalarında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.

0: 19.95, Beşler Sucuk Kangal kilogram 699.95, Kumbasar Yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
1: Bir reklam.

gençlere armağan ettiği bu anlamlı bayramda spor sahalarından okul bahçelerine kadar her yerde aynı heyecan var. 19 Mayıs sadece bir tarih değil, geleceğe inanan insanların günü aslında. Küp FM'de gündüz yolculuğu boyunca bu coşkuyu paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi hiç hız kesmeden müziğin keyfiyle devam.

0: FM reklam. Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamak

0: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
6: Küpe FM reklam.

Kayboluyor yılların bir kızın peşinde. Denedim de yanılmadım bu işin sonunda. Sonra da biri girer bence işin içine. İçinden çıkamıyor gelmiş yolun sonuna. Çabaladım ben de yan yana duralım diye. Duralım bütün oyunları bozalım yine. Bekliyorum sönmüş bir ateşin başında.

9 Mayıs'ın o umut dolu ruhuyla bugün Küpe FM'de birlikteydik arkadaşlar. Programımızın son dakikalarına doğru yaklaşıyoruz. Bahar'ın tazeliği, gençliğin enerjisi ve güzel melodiler gündüz yolculuğumuzu eşlik ediyor. Bayram coşkusu gün boyunca hissedilmeye devam edecek. Bizden şimdilik bu kadar. Gündüz yolculuğumuz burada bitiyor ama sıradaki şarkı ve sıradaki programlarımız sizlere eşlik etmeye devam edecek. Küpe FM'de kalın.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda gündüz yolculuğumuzu bugünlük bitiriyoruz arkadaşlar. İnşallah keyif almışsınızdır şarkılarımızdan, paylaşımlarımızdan. Bu güzel bayramda güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

Süper FM'den iyi günler diliyorum. Çok özel bir günde. 19 Mayıs 2026 Salı gününde birlikteyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının yıl dönümü bugün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ve bu çok özel günde Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Trakya'da da kutlamalar, konserler, anma programları var. Program içinde bunlardan bahsedeceğiz ama ilk olarak Parla ile başlıyoruz.

0: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşk Dere Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşk Dere Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
5: Küpe FM Reklam. Reklam.
6: Asla şüphem yoktur ki küfrün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inşaatıyla tatilin yüksek medeni yapısından kendidir güneş gibi doğacaktır.
7: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan Tekfest konserleriyle kültür etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı. Kararın önceki gün Çorlu'da meydana gelen olayda iki polis memurunun şehit olduğu haberinin ardından alındığı belirtildi. Öte yandan Çorlu ve Marmara Ereğlisi belediyeleri de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Silivri'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gençlik yürüyüşü ve konser düzenleniyor. Gençlik yürüyüşü bu akşam saat 19.19'da Silivri Belediyesi önünden başlayacak. Ersa Yüner'in sahne alacağı konserse saat 20'de Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi çiftliğinde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Küpe FM reklam.
4: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel konserleri tüm yurtta yapılıyor. Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel konserler var. Konserler Grup Ayık'la bu akşam saat 18'de, Grup Kasap'la saat 19'da, Teo Demir'le 20'de devam edecek. Saat 21.30'da Kırklareli Belediyesi Kent Orkestrası'yla bu akşamki konserler bitecek. Yarınsa saat 21'de Millet Bahçesi'nde Kezzo ile başlayıp saat 22'de APO ile konserler sona erecek.

0: Muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.

0: popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.
1: 9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda özellikle gençlerin çok sevdiği isimler sahnelerde. Ünlü şarkıcı Emre Aydın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bu akşam Edirne'de sahne alacak. Konser saat 21'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda gerçekleşecek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayımlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: zamanların en iyileri Küpe FM'de.
1: 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel etkinlikler devam ediyor. Etkinliklere sabah saat 9.15'te çelenk sunumuyla başlandı. Saat 10'da bayram programı gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in sahne alacağı konserle bu akşam saat 21'de Kongre Meydanı'ndaki etkinlikler sona erecek.

Türkler için 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlık, çağdaşlaşma ve demokratikleşme günüdür. O yüzden çok kıymetlidir ve bu özel gün her yıl coşkuyla kutlanır. Sarayda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı'na özel etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler bu akşam saat 20.30'da Atatürk alanında Fener Alayı ile başlayıp saat 21'de Eski Pazar yerinde Saray Belediyesi folklor ekibiyle ve saat 21.15'te Eski Pazar yerinde Saray Belediyesi ritim topluluğuyla devam edecek. Etkinlikler saat 21.30'da DJ Ahmet Keskince'nin performansıyla sona erecek.

0: BFM Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çetaş Çerezcileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çere Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çerez.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.
8: Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
7: Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının yıl dönümü 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm Türkiye'yi sardı. Birçok yerde bugüne özel kutlamalar ve konserler var. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Küpe FM'de müzik keyfi devam ediyor. Yonca Lodi büyük heyecan yaratan yeni projesi düet listesinin ilk şarkısında Murat Güneş'le bir araya geldi. İkilini seslendirdiği İncir Ağacı, retro pop dokusunu arabesk esintilerle harmanlayan modern sound'uyla dikkatli.

Güliz Aylan'ın yeni şarkısı Hava Civa Avusturya'da çekilen video klibiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Parça sokak estetiğiyle popüler sound arasında gezinen özgür ve filtresiz bir ifade sunuyor.

0: PFM reklam. Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
11: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
9: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Unutulmamalıdır ki geçmişlerini bilmeyenler geleceklerine yön veremezler. 19 Mayıs bağımsızlık mücadelemizin başlangıç noktasıdır. Bu tarihi önemli kılan da budur. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs, Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve aynı zamanda gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaktadır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Yarın saat 15'te tekrar görüşelim.

Süper FM'desiniz. Herkese merhaba. 19 Mayıs 2026 Salı günündeyiz. Bugünün bizler için, tüm Türkiye için tabii önemli bir anlamı da var efendim. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Her yıl bugün kutlanan Türkiye'deki bu güzel bayram aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu bayramımızı kutlamaya devam ediyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bize kazandırdıkları, bize bıraktığı miras için, bu güzel Türkiye'miz için teşekkür ediyoruz. Saygıyla anıyoruz efendim. Ruhu bir kez daha şad olsun diyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Türk'ün ve hem de kendisiyle beraber şehit olan, savaşlarda hayatını kaybeden ve bugünleri bize armağan eden, tabii bugünlere gelmek kolay değil, tüm ülke toprağı için canını feda eden şehitlerimizi anıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Habermatiz'e başlayalım. Dağılıyorum olaysız radyonuzda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
3: Küpe FM reklam.
0: Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
10: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
11: Migros hepinize iyi gelecek.
12: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
13: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
14: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
15: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Küpe FM'de ilerlemeye devam ederken Sezen Aksu var sırada bu kez. Yani adını verdiği şarkısı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda bize eşlik ediyor.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Herkese tekrar merhaba, mutlu bayramlar. Küpe FM'desiniz sevgili dinleyiciler. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığımız bu özel günde Mert Demir radyonuzda, biterse Hatıran radyonuzda.

0: Metro FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com'te.

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşü heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Küpe FM reklam.
6: Radyonuz Küpe FM'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığımız bugün de Tarkan var sırada. Sevda'nın son vuruşu.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

19 Mayıs sadece bir tarih değil efendim. Umudun, cesaretin ve yeniden ayağa kalkışın simgesi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda. Aleyna Tilki radyonuzda şimdi.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik. Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
11: Çetaş Çeri Stileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde.
12: Çeri. Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
13: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ve bir milletin kaderinin değiştiği o ilk adımın yıl dönümünde, yani 19 Mayıs gününde gençliğe emanet edilen Atatürk tarafından ve silah arkadaşları tarafından bize emanet edilen bu güzel ülkenin coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz Küpe FM'de. Sırada Nemircan İrek ve Rouge radyonuzda.

Küpe FM'de bu güzel bayram gününde ilerlemeye devam ediyoruz efendim. 19 Mayıs aslında karanlığa karşı yakılmış bir umut ışığı olmaya devam ederken o ışık bugün de aynı kararlılıkla yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Zeynep Bastık radyolarınızda şimdi her mevsim yazım bizlerle.

0: FM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006. Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.
8: Küpe FM frekanslarındasınız, artık noktalıyoruz efendim. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bol bol anons etmeye çalıştım, bahsetmeye çalıştım ve tabii ki tüm Türkiye'de sokaklarda, caddelerde bugün kırmızı beyaz bayraklarımız ve gençlerimizin enerjisi gerçekten görülmeye değer diyoruz ve başta gençlerimiz olmak üzere yüreğinde memleket sevgisi taşıyan herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun efendim. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, yarın Küpe FM'de saat 17'yi gösterdiğinde yeniden mikrofonda sizlerle buluşacağım. Hoşça kalın.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte haftanın ikinci gününde, salı gününün akşamında burada sizlerleyim ve en iyilere eşlik etmek üzere hazırım diyorum. Birbirinden acayip haberlerim de var, biliyorsunuz, her şeyden haberdar olun diye size bütün haberleri toplar getiririm magazinden, televizyondan ve tabii ki aklınıza gelebilecek her yerden dedikten sonra güne veda başlıyor.

0: Reklam.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM Reklam.
4: Asla şüphem yoktur ki küfrün unutulmuş büyük medeni başı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inşaatıyla tarihin yüksek medeniyet ufkundan kendisi güneş gibi doğacaktır.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
5: Güneşli Ekşim Trak'la devam edelim. Bir de yeni bir haber gördüm. Yeni nesil yaşlılık planı arkadaşlarla yaşamakmış. Altın kızları bilirsiniz, hep beraber yaşarlardı. Gerçi altın kızları bilenler birazcık eskiler, gençler bilmezler. 80'ler kuşağı falan bilir altın kızları. Yabancı bir diziydi. 90'lar kuşağı da bilebilir. Altın kızlar modeli yaşlılık, yaşlanmanın zorluklarının üstesinden gelmek için huzur evine alternatif bir model olarak yükselişteymiş dünyada. Uzun yıllar boyunca yaşlılık denince akla 3 seçenek geliyor. Ya yalnız yaşamak, ya çocukların yanına yerleşmek ya da huzur evine taşınmak. Ancak son yıllarda kadınlar arasında bu birlikte yaşama olayı giderek daha da yaygınlaşıyormuş. Tabii maddi manevi imkanları varsa bence de bunu yapmaları çok daha tatlı gözüktü gözüme. Dedikten sonra söz müzikte.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Yaşar hep böyle kal diyecek şimdi ve ben de sizlere bu akşam da Instagram'ı hatırlatacağım. Instagram'da bizleri takip alın efendim ve tabii ki Instagram'da bizleri takip aldıktan sonra her şeyden haberdar olun. Aynı zamanda www.kupefm.com.tr'de bizleri internetten dinleyebileceğiniz adresimiz tek bir tıkla tüm akıllı cihazlara kaydedilsin. Yürüyüşler esnasında hep de yürüyüşle ilgili bir bilgi veriyor mu? Hadi bu akşam da vereyim yürüyüşle ilgili bir bilgi. İnanın ilk önce kendimi motive etmeye çalışıyorum. Beynin duygusal merkezi yürüyüşe

Sakinleşir, korku ve stresle uyarılan beyin bölgesi amigdala aktivitesi azalır. Mantık ve kontrol merkezi prefrontal korteks baskın hale gelir diyorlar. Duygusal tepki azalıyor, mantıklı değerlendirme devreye giriyor. Yani Türkçesi, o zaman ne yapıyoruz? Yarın sabah erkenden kalkıp yürüyoruz.

0: Sa gel al. Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Optimet Sağlık Kurumu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

İrem Derici ile bu defa başkayla devam edeceğiz. Geçen gün o da sahnedeydi bir yerde. Maviler mi giymiş, morlar mı giymiş? Kıyafetini hediye paketine benzetmiş Kıbrıs'ta kendi kıyafetini. Bilseydim gelinlikle gelirdim, bugün hediye paketi oldum demiş. Evet, normal tarzının dışında bir kıyafet giymiş. İnsan öyle giydiği zaman kendisine birazcık değişik gelebiliyor tabii. Oluyor böyle şeyler dedikten sonra. Efendim her zaman sevdiğimiz, takdir ettiğimiz ve seve seve dinlediğimiz İrem Derici ile devam ediyoruz. Diyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Emre Altuğ var sırada, yeni fark ettim diyecek sevdiğimiz Emre Altuğ şarkılarından bir tanesi. Bu arada araştırmalar akşam 21'den sonra yemek yemenin fiziksel sağlığınıza ciddi şekilde zarar verdiğini gösteriyor diyorlar. İnanır mısınız, şunu başarabilsem herhalde hayatta çok büyük bir şeyi başarabildiğime karar vereceğim ve mutlu olacağım, kendimi takdir edeceğim, kendime ödüller alacağım ama bu sefer yemek ödülleri olmayacak. Yani gece şu 21'den sonra yemek olayını tamamen kapatmak ve sabah saatlerinde şöyle 1-2 saat yürüme olayını hayatımızda net olarak açmak söz konusu olsa hiçbir derdimiz kalmayacak esasında. Neyse, yeni fark ettim diyor Emre Altuğ.

Göksel'le peki öyle olsunla devam edeceğiz. Geçen yine bir araştırma gördüm. İnsanların %91'i bir zamanlar en iyi arkadaşı olduğu kişiyle artık arkadaş değilmiş. Evet, insan beyni ve sosyal çevresi yaklaşık 7 yılda bir ciddi bir değişimden geçiyormuş. Ve psikologların sosyal konvoy modeline göre hayatımıza giren insanlar o anki ihtiyaçlarımıza ve kimliğimize hizmet ediyor. Kimliğimiz değiştikçe geçmişteki en iyi arkadaş tanımıyla olan bağımsız ortak paydaların tükenmesiyle doğal bir seleksiyona uğrar diyorlar. Vallahi doğru. Şöyle bir düşünürseniz arkadaşlıkları şu an etrafınızda. Yani peki öyle olsun.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Göksel İpekçi ile Duy Beni ile devam edeceğiz ve size yeni bir uygulamadan, daha doğrusu yeni bir akımdan bahsedeceğim. Artık Londra'da flört uygulamaları dönemi resmen kapanmış. Z ve Y kuşağı aşkı telefon ekranlarında değil, samanın altısında Battersea Park'ın sisli yollarında arıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Ne yapıyorlar orada? Yürüyüş yapıyorlar, spor yapıyorlar. Run Club çılgınlığı, pahalı spor kıyafetleri ve yulaflı kahve molaları ile modern dünyanın yeni gece kulübü haline geldi diyorlar. Bir şeyler de değişmeliydi yani nihayetinde. Hem de bu biraz daha sağlıklı. En azından herkes o kıyafetinde giyse, bu kıyafetinde giyse spor kıyafet. Ama bir yandan da spor yapıyor. Birçok yerde diyorlar ya, çoğu kişi Instagram'da paylaşmak için spor yapıyordu. Yani o da çekilmez yani. Ama arkadaşlık için olabilir. Neden olmasın? Ve işte Göksel İpekçi, Duy Beni.

0: Kulpe FM reklam. Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Blok 3 ile kusura bakma ile devam edelim. Severim biliyorsunuz şarkıyı. O yüzden çalmalara da asla ve asla doyamıyorum. Geçen gün yine bir şey gördüm. Sevgilisi sinirlenince trip atan erkeklerin %71'i ev geçindiremiyor diye. Yani olabilir. Bir de prenses erkek kavramı var biliyorsunuz. Kadınlardan birazcık daha fazla naz yapan, hemen küsen, darılan, işte ne bileyim alınan falan erkeklere söyleniyor bu. Vallahi bilmiyorum yani. Trip atan adam %71 ev geçindiremiyormuş. Böyle de bir durum söz konusu diyorlar. Vallahi ben demiyorum. Benden söylemesi. Ben gördüğüm bilgileri size aktarıyorum. Güne Veda devam ediyor ve işte sırada blok 3 ve kusura bakma.

Serdar Ortaç'la devam edeceğiz. Asrın hatasıyla ve Serdar Ortaç'a saygı gecesi yapılacak. Saygı birin yeni konuğu Serdar Ortaç. Hayranları Serdar Ortaç'a yapılması için sosyal medyada kampanya başlatmıştı ve sonrasında yapılacağını duyurdular. Serdar Ortaç da kendi sayfasında duyurdu. Çünkü gerçekten de bunca zamandır Türkçe pop müziğe bu kadar emek veren, bu kadar beste, bu kadar şarkı veren bir insan için bunun yapılması da gayet normal. Ve işte Serdar Ortaç.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Efendim geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın akşam yine aynı saatte güne vedada görüşene kadar sizler Küpe FM'den hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayımlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.